asma koyta sişim diye sevriyeli diyen tek otra nasetler ettim elle nokta bırmıyorsa bata.